sessiz halim. Ne kadar zaman kaldı, dönüşü yok o yol zalim. Bu acı bir bana mı kaldı? Ateşi tattım bana soğuk yapma. Buz kesilirin bana erimiş gibi bakma. Bir sele bakar yaşım alır başın düşerse. Gözüm pınarları kurur gözümden düşerse. Evin yolunu bulamam şişem biterse. Tek bir kural duyma kimler sana ne derse. Aynı kimler unutulur yenisi tren.

yolda sen dönemektin. O gece son gecemizdi, bir veda dondu genizde. Sarıldı sarhoş olmasaydım bu şey zordu demişti. Tamamen alkol etkisi, anladım son tükeniş bu. Yanımda uyurken bu sevgi tarih oldu demiştim. Uyurken çok güzeldi, uyandığında

düşünsen kaybeder misin? Bu hastalık tedavisiz ve kaçmadım bela. Bir his düşünce sabreder misin? Sesinde affeden bir ton olursa hallederim. Sen bu adama aile der misin? Toprağıma göktaşı yağdı, evrende tek başımaydım. Karanlık hastalıklı zamanlarda dert taşımaydı. Çökerken omuzlarım dert taşımaktan tepe takla. Bir nebze inancım kalırdı, sen de benle kalaydın. Yaşandı şarkılarımda hata yapıldı başında. Takıntı yapmamalıydım zamanla yalnızlaşınca. Şekil